0: bana yakıyor ha.
1: Aa. Yedi bahsat dide ne zualini de no James.
0: Aku asin ne zet erdi zat orkli de gürkis ha yunet ha ara nuni çüdi de ne tay klinzi no skin yunet ha a. I datin solun ha go sanstim ko sunun ha gai ku de çüdi de ne tay klinzi de zat orkli seçti de. Ku yedi bahsen de sen yürüyor. Bu diya suk en ontra diya yuntene de çenyazın çöy dilu di çadu de tonu çao zinu yatu e kanitin zin diya de adiye noke di elki töl yesi u iye kepat diya ahat ya yusi dene de çenyaz tekri zirde ke tohni noke di sasi de çöl azlo suke de at adi ca hut a the 10 hazuke na chik dil ni 10 ha to hat ko cha de ho ta ni zila at ya dia de chenyo ten lu ke ter dil de ke ta ons ni bra fin di jan su te ke bule che te su te ke da su te ke ten na chik dil ni ski du ta e dia ke pa dia on de da we et nu la yo kat da la yo di Mawang di kuatiu di kain sao di kebat di ahat ya di skidua nana cedile ketos ni.
1: Okay, mercy ani ha James.
0: Mercy chok.
1: Kuyik ani no hal ni lesi lutek ezin li chef James Marlu chan CBC Radio 1 ke no hal ni le.